siyasi, mali, mali, siyasi. Soracağım. Siyasi, mali, mali, siyasi. Soracağım.